kadere yenir. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

0: Keşke gelip burada çalsa değil mi?
1: Nerede?
0: Ne güzel söylüyor.
1: Yine iyi. Sazı aldı eline. Ne zamandır hiç

küçük bir martılıktı. Gökyüzünün maviliğinde aşkla savrulandı. Bembeyaz kanatları kirlenmesin diye hiç inmezdi toprağa. Gözlerinde kalmıştı bir tek kanayan yüreğinin kan rengi. Şimdi o martı güneşi ve denizi ardında bırakıp yazın hiç gelmeyeceğini bildiği bir ülkeye doğru yola çıkıyor. Her gördüğünde, her gördüğünde canının yanacağını bile bile güneşi seyredecek. Gün doğarken senden ziyade

0: IFM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evlenmek ve

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: IFM Reklam.

IFM dinleyicileri, 100.5 IFM'de Didar Aydın'la Günaydın programındasınız. Bugün 7 Eylül Pazartesi, şahane bir hafta diliyorum. Umarım uzun zamandır beklediğiniz o güzel haberi bugün alırsınız ve çok mutlu olursunuz. Eğer mesaj göndermek isterseniz WhatsApp hattımız 0532 686 78 37. Bugünkü konumuz yine günaydıdan insana dair bir yerden. Masaya hepimizin bir yerlerden tanıdığı bir cümleyi koyacağız. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Ne kadar masum, ne kadar şefkatli, ne kadar itiraz edilmesi zor bir cümle değil mi? Çünkü biri sizin iyiliğinizi istiyorsa ona nasıl kızacaksınız ki? Nasıl hayır bunu istemiyorum diye düşüneceksiniz? Üstelik karşınızdaki hemen şaşırabilir. Ben kötü bir şey mi söyledim? Senin iyiliğini düşündüm diye savunmaya da geçebilir. Böylece bir anda konu sizin rahatsızlığınız olmaktan çıkar, onun iyi niyetini ispatlamaya dönüşür. Bir annenin yetişkin çocuğuna o insan sana uygun değil, ben seni düşünüyorum demesi mesela. Ya da bir arkadaşın siz istemediğiniz halde hayatınızla ilgili kararlara fazlaca müdahale etmesi. Partnerinizin kıyafetinize, arkadaşınıza, işinize karışıp seni korumaya çalışıyorum demesi. İş yerinde birinin sizi herkesin içinde eleştirip gelişmen için söylüyorum diye eklemesi. Bunların hepsinde gerçekten iyi niyet tabii ki olabilir. Fakat İyi niyetin varlığı yapılan her şeyi otomatik olarak iyi yapar mı? Bugün biraz bunun üzerine konuşacağız. Tabii ki iyi niyeti suçlamak üzerine bir konuşma değil. İyilik yapmaya çalışan herkesi gizli bir kötü niyet faili ilan da etmeyeceğim. Hiç öyle bir niyetim yok. Zaten insanın niyeti çoğu zaman tek renk değildir, yalan yok. Birini hem sevip hem kontrol etmek isteyebiliyoruz maalesef. Hem korumaya çalışıp hem kendi kaygımızı yatıştırabiliriz. Hem yardım etmek isteyip hem de gerekli, önemli, hatta biraz üstün hissetmek de isteyebiliriz. İnsan dediğimiz şey bazen aynı cümlenin içinde birkaç tane farklı niyet taşıyor. Konu başlığımı bugün iyi niyet kisvesi diye koydum ve kisve kelimesi bu yüzden seçildi. Kisve bir şeyin üzerine giydirilen bir görüntüdür aslında. Bazen davranışın üzerine iyi niyet yazan temiz bir gömlek vardır. Fakat gömleğin altında merak, korku, kontrol, kaygı, yargı, hatta hesap bile olabilir. Üstelik bunu yalnızca başkaları yapmaz, biz de yaparız. İtiraf ediyorum, ben de zaman zaman bu tuzağa düşüyorum. Hepimiz bunu doğrumuzu, kaygımızı veya isteğimizi senin iyiliğin diye maalesef paketleyip sunabiliyoruz. Mesela arkadaşınız yeni bir işe girmek istiyor. Siz hemen 15 maddelik bir risk listesi çıkarabilirsiniz. O biraz da heyecanımı paylaşır mısın diyor aslında. İyi de ben seni düşünüyorum diye karşılık verebiliyoruz. Belki gerçekten düşünüyor olabiliriz bu arada ama onun heyecanına mı eşlik ediyorum yoksa kendi korkumu onun kararına mı giydiriyorum? İşte bugünkü konumuz bunun üzerine. Eğer mesajlarınız olursa seve seve okurum. 100.5 IFM'desiniz ve WhatsApp hattımız 0532 686 78 37.

95.5 AFM'de Dider Aydın'la Günaydın programındasınız ve bugün hafta başı pazartesi, çok güzel bir hafta olsun dileklerimi yeniliyorum. İyi niyet kisvesi adı altında yapılanlardan bahsediyorum şu anda ve aslında şu zor soruya bakacağız. Bir davranışın niyeti iyiyken etkisi gerçekten kötü olabilir mi? Bunu sadece bize yapılan olarak düşünmeyin lütfen. Genellikle bu tuzağa düşüyoruz. Biz hep bize bunu yaptılar, biz işte bunlara maruz kalıyoruz diye düşünüyoruz ama biz de yapıyoruz ya, hani insan olmak zaten, bir de bu iyilik kisvesi böyle çok matah bir şeymiş gibi maalesef nesilden nesile aktarılan da bir alışkanlık. Çünkü bir şey yaparken ben seni düşünüyorum, ben senin iyiliğini istiyorum dediğimiz ve ya bunu duyduğumuz noktada, bunlar birileri tarafından bize öğretildi ya. Belki zamanı vaktinde fark edilmemiş olabilir ama bugün fark etmeyeceğimiz anlamına gelmez. O yüzden acaba iyi niyetimizi öne sürerek bıraktığımız etkinin sorumluluğundan kaçıyor olabilir miyiz diye de bir sormak istiyorum. Belki program boyunca zaman zaman içinizden aman artık iyilik de mi yapmayalım diye geçebilir aklınızdan. Tabii ki yapacağız. Yani yapalım da, hani elimizden geldiğince. Fakat iyilik yapmadan önce kapıyı çalacağız ya da belki talep bekleyeceğiz. Burada küçük bir dipnot vermek istiyorum. Birisi sizden yardım istemeden ya da birisi size bir şey sormadan verdiğiniz bilginin, ettiğiniz yardımın dünya üzerinde çok da bir kıymeti yok. Çünkü siz ihtiyaç duyulmasını veya ihtiyaç dediğimiz şeyin ortaya çıkmasını engelliyorsunuz. Dolayısıyla burada onu da söylemek isterim. Evet, tabii ki yapalım ama birileri bizden yardım talep etsin ya da fikrimizi sorsun. Öykü Gürman yalan gözlerin diyor.

100.5 AFM'de Dider Aydın'la Günaydın programındasınız. WhatsApp mesajlarınızı bekliyorum. 0532 686 78 37 ve bugünkü konumuz iyi niyet kisvesi. İyi niyetli olduğuna dair bir cümleyle başlayıp sizde kötü hissettirilen ne varsa onların üzerine konuşuyoruz.

olmadığı anlamına gelmez ya ve bunu da geçersiz kılmaz. Aileni kötü ilan etmeden sınır koyabilirsin. Ya bir kere şunu söyleyebilirsiniz. Beni düşündüğünüzü biliyorum. Ya bu konuda tavsiye vermeye çalıştığınızın da farkındayım. Sadece biraz da kendi kararlarımı verebiliyor muyum diye bakmak istiyorum. Ya böyle birilerine sınır çizmek çok sert, çok keskin olmak zorunda değil. Bunu sıklıkla tekrarlıyorum. Hayır demenin bin bir yolu var. Birine yapmak istemediğiniz bir şeyi sert bir üslupla söylemek zorunda olduğumuza inandırılmış olabiliriz. Bu bizim Türk toplumundaki aile otoritesinden kaynaklanıyor. Otorite dediğimiz şeyin ya da sınır çizmek, işte bir şeye karar verici olmak bilinçaltımızda böyle sert, kaşları çatık, öfkeli ya da kızgın bir yerden oluşmuş olabilir. İnanın bana otorite çok şefkatli, çok sevgi dolu bir yerden de olabilir. Ya bunu gerçekten hani bizim kültürümüzün aile yapısında görmek zaman zaman zor. Ben en azından kendi ailem içinde söyleyebilirim bunu. Benim babam da böyle hani bizim jenerasyon şey der ya, böyle annem kaşını bir kaldırırdı, gözüyle bir bakardı ve biz hemen anlardık. O yüzden otoriteyi böyle algılıyoruz ya da sınır çizmek, bir şeye hayır demek bizim gözümüzde böyle bir imaja sahip ama değil. Yani karşımızdaki insanların bize söylediği şeylere böyle sınırlarımızı çizmeye çalışmak, durmaları gereken yeri onlara fark ettirmek, inanın bana çok keskin, kaşları çatık bir yerden olmak zorunda değil. Ve ailelerin de şunu artık anlaması gerekiyor. Yani insan deneyimle öğrenebilen bir varlık. Yani birinin söyledikleriyle, nasihatle zaten yapabiliyor olsaydık, oho, hepimizin hayatı çok farklı yerlerde olurdu. Zaten olmasın da, hani deneyim büyütüyor ya bizi. Dolayısıyla aileler biraz çocuklarına liman olduklarını hatırlamalılar. Yani aile dediğin şey hata yapmayı engellemez, zaten engelleyemez. Ama biri hata yaptığında o hatayı yapan kişinin dönüp dolaşıp geleceği, ne yaşamış veya ne yapmış olursa olsun ya da başına ne gelirse gelsin, güvenle gidebileceği, her haliyle kabul edilecek olduğunu bildiği yer benim için aile. Yani ben cam fanusta büyütemeyeceksem, ki mümkün değil, o benim sevdiğim kişi olabilir, çocuğum olabilir, ailemden herhangi biri olabilir. Benimle ilgili bilmesi gereken şey şu olmalı: ne yaparsam ve ne yaşarsam yaşayayım, gideceğim yer belli ve o beni her halimle kabul eder. Konumuz İyi niyet kisvesiydi. Çok başka bir yere geldi. Devam ediyorum. Her iyi niyetle yapılmış yanlış davranış kisve değildir bu arada. Bunun üzerine konuşacağız ama ben önce Melek Mosso'dan Hayatım Kaymış'la sizi baş başa bırakmak istiyorum. Eğer mesaj atmak isterseniz 0532 686 78 37 IFM WhatsApp attı. Seve seve mesajlarınızı okurum.

0: Evet, 100.5 AFM dinleyicileri, bugünün konusu iyi niyet kisvesi. Şu an Lider Aydın'la Günaydın programındasınız ve tarih 7 Eylül Pazartesi. 3 yıl süren Temmuz'un üzerinden Ağustos ayı 3 günde geçti. Belli ki Eylül de çok hızlı geçecek. Hatta bugün ilkokul 1. sınıfa başlayanların oryantasyon süreçleri de devreye girdi galiba. Onlara da böyle şahane bir eğitim süreci diliyorum buradan. Konumuz iyi niyet kisvesi ve bazen gerçekten iyi bir niyetimiz olsa da yöntemimiz yanlış olabiliyor ya da bize yöneltilen yöntem. Mesela bir arkadaşımız üzgündür, onu neşelendirmeye çalışırız ve duygusunu farkında bile olmadan küçültürüz. Takma kafana, bundan kötüsü de var. Niyetimiz onu rahatlatmak olabilir bu arada. Ama bu tuzağa hepimiz düşüyoruz. Etkimiz yalnız bırakmak da olabilir ya. Yani böyle birazcık da derin düşünen, o an gerçekten söylediğiniz şeye takılabilecek bir psikolojideyse eğer, burada gizli bir amaçtan çok beceriksiz bir yardım var ya. Yani yapıyoruz. Takma kafana, bundan daha kötüsü var. Ya da bir şey daha var da bu başka bir günün konusu. Birisi derdini anlattığında karşısında daha büyük derdim var. Senin derdin dert midir benim derdim yanında? Bu da çok enteresan. Oradaki niyet gerçekten hani karşındakine ya bak seninkinden daha büyük dertler var demek mi? Yoksa başka bir şey mi? Onu başka bir gün konuşacağız. Kisve dediğimiz yerde ise iyi niyet davranışın sorgulanmasını engelleyen bir zırh giydirmek demek. Yani karşımızdaki bu bana iyi gelmedi dediğinde etkiye bakmak yerine niyetimizi hemen öne süreriz ve ama ben senin için yaptım ya da senin için söyledim. Aslında mesaj şu: niyetim iyi ise senin incinmeye hakkın yok. Bak bak, büyük laflara bak. Ya, maalesef yapıyoruz ya. Özellikle anneler, bir anne olarak itiraf ediyorum, bir dönem çok sık yapıyordum. Neyse ki değiştirebiliyorum. İşte ayrım burada başlıyor. İyi niyetli bir insan verdiği etkiyi de merak edebilmeli bence. Kisveye sığınan insan ise kendi niyetini tartışmanın son sözü haline getirebilir. Ben kötü düşünmedim, konu kapanmıştır. Oysa ilişkide niyet konuşmanın başlangıcı olabilir ama sonucu tek başına belirleyemez. Bir hediye düşünün. Size hiç istemediğiniz, hayat tarzınıza uymayan pahalı bir şey alınmış. Teşekkür ediyorsunuz ama kullanmıyorsunuz. Hediyeyi alan kişi kırılıyor ve senin için o kadar para verdim. Bir anda hediye size verilen bir şey olmaktan çıkıp sizin nasıl davranmanız gerektiğini belirleyen bir sözleşmeye bürünüyor. İyilikte özgürlük varsa hediyedir. Karşılığında itaat bekleniyorsa yük olmaya başlar. Ya evet, yani iyilik dediğimiz şey karşılığında sürekli bir şeylerin beklendiği ya da altında koruma, kontrol etme dürtüsünün olduğu şeyler ciddi anlamda iyi niyet midir, iyilik yapmak mıdır çok tartışılır. Bununla alakalı söylenecek çok fazla söz var. Eğer mesaj atmak isterseniz 0532 686 7837'ye atabilirsiniz. Memnuniyetle okurum. 100.5 AFM'de Dider Aydın'la Günaydın programındasınız. Kısa bir reklam aramız var. Sonra beraberiz.
1: AFM reklam.
2: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

Yine ben. 100.5 AFM dinleyicileri, Dider Aydın'la Günaydın programındasınız ve konumuz iyi niyet kisvesi. Yani iyi niyet adı altında yaptığımız ya da bize yapılan şeyler. Bunun gerçekten iyi niyet mi yoksa gerçekten arkasında başka bir şey mi olduğunu şuradan da anlayabiliriz. Karşımızdaki bizim yardımımızı reddettiğinde öfkeleniyorsak, yalnızca onun iyiliğini istemiyorsak, aynı zamanda bizim doğru kişi olduğumuzun kabul edilmesini de istiyorsak, hayır cevabı bütün hikayeyi bozar. Yardım eden, bilen, kurtaran kişi olma rolümüz sarsılır. Bir başka işaret de yardımın merkezinde yardım edilen kişinin değil, yardım edenin bulunması. Yani ben sana yardım ediyorum. Bak ben sana yardım ediyorum. Ben senin için neler yaptım? Ben olmasam sen ne yapardın? Perişan olurdun. Sana benden başka kim böyle davranır? İşte bu cümlelerde iyilik artık karşındakinin hayatını kolaylaştırmaktan çok onu borçlu kimliğine sokuyor. Arkadaşlar yapıyoruz hepimiz. Şunu da dürüstçe söyleyeyim. Bazen bu iyi niyet adı altında kullandığım kisve kelimesi bilinçli de olmuyor. İnsan gerçekten yalnızca iyi niyetli olduğuna inanabilir. Bu kendi korkusunu sevgi, kontrolünü koruma, merakını ilgi, yargısını tecrübe zannediyor olabilir. Hepimizde maalesef böyle bir durum var. Çünkü biz böyle öğrendik. Ya biz sevmeyi bile ailemizden, çoğumuzu söylüyorum, istisnalar lütfen dağılsın, çoğumuz sevgiyi bile karşılığında bir şey olması gereken ya da bir şey yapılması gereken bir yere koyuyoruz. Dolayısıyla ben size iyilik yapıyorken karşılığında başka bir şey bekliyor olabilirim. Seni kontrol etmeye çalışıyor olabilirim. Senin hayatında önemli hissetmek istiyor olabilirim. Ben olmasam ne yapardın derken söylediğimiz o alttaki mesaj o aslında. Merakımı ilgi zannediyor olabilirim. Ya bu da çok ayrı bir durum. Yani gerçekten kendimiz de yapıyor olabiliriz, bize de yapılıyor olabilir ve ben bana yapıldığında çok sinirlenebiliyorum. Allah'tan hani öyle bir arkadaş ortamım kalmadı, artık daha seçiciyim. Saygı duyulduğunu da biliyorum ve saygı da duyuyorum insanlara, fakat o merak var ya, o kadar çiğ bir yere evrilebiliyor ki bazen. Aslında merak ettiğim gerçekten olayların nasıl olduğumu, başına bunların niye geldiğimi ya da ya dedikodu dediğimiz şey var ya, bir miktar böyle merak adı altında, ya öyle mi, neler oldu, başına neler geldi, kim yaptı sana bunu falan gibi bir yerden bunları sorduğumuzda karşımızdaki kişi rahatsız olduğunda şunu söyleme ihtimalimiz doğuveriyor. Eğer bu bir kisve ise. Ya ben seni merakımdan soruyorum. Arkadaşım, beni merak ediyorsan eğer nasıl olduğumu sorarsın. Senin için yapabileceğim bir şey var mı diye sorarsın. Bunların cevabında senden bir talep yoksa oturur uslu uslu dinlersin. Bu kadar. İyilik budur. Bazen sadece dinlemek. Ama karşılığında ya bu da bir şey mi, sen benim başıma neler geldi biliyor musun diye hazır bir cevapla gitmek ya da gerçekten onun söylediği her şeye kendi hayat tecrübenizden tavsiyeler vermek, akıl vermek, bunlar değil. Yani gerçekten merakı ilgi zannediyoruz ya da ne bileyim, kendi korkumu sevgi zannediyor olabilirim. İyilik karşıdaki insanın öznesini güçlendiriyor mu, zayıflatıyor mu? Mesele bu. Kendi kararını vermesine, bakın çok önemli. Karşımdaki kişinin kendi kararını vermesine, sorumluluk almasına, gerektiğinde size hayır diyebilmesine alan bırakıyor mu? Yoksa onu sizin bilginize, onayınıza ve yardımınıza daha bağımlı mı kılıyor? Burası gerçekten benim yaptığım şeyin altında ne niyetim olduğunu anlamamı sağlıyor. Üç tane ayrı durum. Niyet iyi, yöntem hatalı.
burada geri bildirim alınca öğrenebiliriz. Yani kötü hissettiriyorsa yöntemimde bir problem var demektir. Niyet karışıktır. Hem yardım etmek hem kontrol etmek isteriz. Burada dürüstlük gerekir. Belki bunu söyleyebilirsiniz. İyi niyet yalnızca bir etikettir. Asıl amaç üstünlük kurmak, borçlandırmak veya karar vermektir onun yerine. Evet, WhatsApp hattımız 0532 686 78 37. Konuyla ilgili söyleyecekleriniz varsa seve seve okurum.

100.5 AFM'de Dider Aydın'la Günaydın programındasınız ve 22 yaşında Yeliz adında bir dinleyicimizden çok tatlı bir mesaj gelmiş. Birine yardım etmek istiyorum ama yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Hiç mi karışmamalıyım? Ya Yeliz'cim, hiç karışmamak gerekmiyor. Bak, orada sadece şu var. İzin istemek gerekiyor. Bu konuda fikrimi duymak ister misin? Yoksa sadece yanında mı olayım? Bu mu iyi gelir diye sorabilirsin. Bu soru hem ilgini gösterir, hem karşı tarafın seçim hakkını korur, hem çok şefkatli bir yerden ona alan açar. O yüzden karışmamak değil. Eğer söyleyecek bir sözün varsa ve ona iyi geleceğini düşünüyorsan ya da başka bir şey yapmak istiyorsan onun için izin alabilirsin. Çok basit. Bunu açık iletişimde yapmıyoruz. Genellikle işte o parmak sallayan bildiğimiz yerden, bize öğretilmiş olan yerden. Bir de senin gibi bir tavır da var tabii ki. İnsanlar ya işine karışmayayım deyip geri de çekilebiliyor. Ama dostluk, arkadaşlık dediğin şeyin içerisinde gerçekten birbirinize alan tanıyarak, benim bir fikrim var ama seninle paylaşayım mı, ister misin, şu an sana iyi gelecek mi bilmiyorum deyip sorabilirsin. Geri durmak durumunda değilsin. Ha, karşı taraf şu an gerçekten duymak istemiyorum da diyebilir. Eğer iyi niyetliysen bu cümle seni zaten sarsmaz. Tamam arkadaşım, ben buradayım. Ne zaman istersen, senin için yapabileceğim bir şey olursa seve seve yaparım. Bu kadar. Bir iyiliğin karşılığını beklemek onu kötü yapar mı demiş Hasan Bey. Karşılık istemek kötü değil. Fakat beklentinin gizli olması sorun yaratabilir. Yani yardım ederken içinden bunu yaparsam o da bana şunu yapmalı falan gibi bir yerdense eğer, bunu önce kendinize bir açık edin. Yani gizli bir sözleşme mi yapıyoruz? Bu iyilik değil ki zaten. Yani karşılık beklenen şeyin iyilik olduğu yanılgı. O yüzden bence böyle bir durumda o kötü mü iyi mi'den ziyade gerçek amacın ne olduğunu anlamak için kendinize fırsat verebilirsiniz. Şimdi mesela bu kisve dediğimiz şeyin altında neler var? Kaygıyı kontrol ederek yatıştırmak. Mesela sevdiğimiz biri bizim seçmeyeceğimiz bir karar verdiğinde kaygılanabiliriz. Yani ne bileyim, çocuğumuz başka bir şehirde okumak ister, arkadaşımız riskli bir işe girer, partnerimiz bizi endişelendiren bir yolculuk planlar falan. Belirsizliğe dayanmak yerine onun kararını değiştirmeye çalışırız. Seni düşünüyorum derken bir parçamız aslında ben bu kaygıyla duramıyorum demek. Kontrol çoğu zaman güçten değil, çaresizlikten doğar bu arada. Sevdiğimiz kişinin başına kötü bir şey gelmeyeceğini garanti edemeyiz. Bunu hep unutuyoruz. Böyle sanki elimizde çok büyük bir güç var da her şeyi kontrol edebilirmişiz gibi düşünüyoruz ama değil. Kararı karıştığımız bir noktaya getirdiğimizde onun için bir şey yaptığımızı zannederiz. Yapmıyoruz. Yani yapamayız. Zaten böyle bir kudretimiz yok. Onun hayatını değilse bile kendi kaygımızı yönetiyoruz. Bu kaçırdığımız, böyle fark etmediğimiz bir şey. Sorun şu ki bizim rahatlamamız onun alanının daralması demek olabilir. Ya da gerekli ve vazgeçilmez hissetmek de olabilir mesela bu iyilik hisvesi altında yaptığımız şey. Bazı insanlar yardım ederken yalnızca faydalı değil, vazgeçilmez olmak da ister. Ya başkalarının işini üstlenir, problemlerini çözer, kararlarını takip eder, sonra yorulur ve herkesin yükü benim omzumda der. Fakat biri kendi başına yapmaya başladığında da huzursuz oluruz. Çünkü yükten şikayet ettiği kadar o yükün kendisine verdiği önemli olma hissine de bağlanmıştır. Bakın, o kadar tehlikeli bir yer ki. Gerçekten yine dediğim gibi bize öğretilmiş sevgi, değer duygusu, işte yeterlilik ya da yetersizlik duygusu, her neyse, onun altında o kadar değişik dinamikler var ki bazen böyle birileri için bir şeyleri yaparız canhıraş bir şekilde, elimizden ne geliyorsa yaparız, fakat bunun altında çok eziliriz, çok yoruluruz. Neden yaptığımızı fark etmek için bazen sormak lazım. Böyle bir arkanıza yaslanın, sorun ya ben kendimi bu kadar paralıyorum ama bunu yapmamın altında bambaşka bir şey olabilir mi? Çünkü insanlar sizden istemiyor. Siz daha onlar istemeden yapıyorsunuz çoğunlukta. Bunun altında gerçekten o kişinin hayatında vazgeçilmez olma isteği olabilir. Yani ben yapayım ki ben bir gün olmazsam hayatın ne kadar zor olacağını
anlayabilsin, beni kaybetmekten korksun, ben hep orada olayım. Ama bu böyle bir şey değil ve hiçbir zaman unutmayın, günün birinde şunu duyma ihtimaliniz olur ve yıkılırsınız. Ben mi yap dedim? Yapmasaydın. Bakın o kadar çok duyulur ki bu ve o kadar kırıcıdır ki nereden biliyorsun diye sormayın. Zamanı vaktinde ben de o değerli hissedilmek veya vazgeçilmez olmak duygusunun altında kendimi çok paraladım. Ama bunu çok sevdiğim insanlara da yaptım. Ne bileyim iş yerinde müdürüme de yaptım. Aman vazgeçilmez personel ben olayım. Aman işte çocuklarımın hayatında da en vazgeçilmez, en değerli ben olayım da. Bu öyle bir dünya yok. Gerçekten yaptığımız şeyle vazgeçilmez olmuyoruz. Kendimizi değerli hissettiğimiz yerde, yaptığımız şeye değer veren önce biz olduğumuzda gerçekten değerli oluyoruz. Ve öyle bir durumda yaptığımız şeyler iyilik oluyor. Üstünlük ve bilen kişi olma ihtiyacı. Allah'ım ego. Yani tavsiye vermek bazen insanı güvenli bir yere koyar. Başkasının karmaşasını dışarıdan bakmak, kendi karmaşamıza bakmaktan daha kolaydır. Ve çünkü bir başkasına akıl verirken, tavsiye verirken risk almıyoruz ya. Bol keseden sallıyoruz. Ben olsaydım şöyle yapardım ama sen değilsin arkadaşım. Hani bunu yaşayan sen değilsin. Bunu şu an ben yaşıyorum. Ve senin hayatın dinamikleri benimkiyle aynı değil. Sen aynı şeylerle büyümedin. Aynı şeyleri yaşamadın. Ben hep bu örneği veriyorum. Benim ikiz çocuklarım var. Aynı evin içerisinde, aynı anneyle babayla, aynı çatının altında büyüdüler. Fakat ikisinin de olaylara verdiği tepkiler ya da ne bileyim algılama şekilleri birbirinden o kadar farklı ki. Ben onlarda gözlemledim ya. Aynı, bakın aynı. Ama iki farklı birey. İki farklı düşünce tarzı, iki farklı bakış açısı. Ve mümkün değil aynı yerden. Baktıkları o kadar az şey var ki. Dolayısıyla birisine ben senin yerinde olsaydım şöyle yapardım. Çok net söyleyeyim. Değilsin arkadaşım. Benim yerimde değilsin. O yüzden ben senin söylediğin şeyi yapmayacağım. Çünkü benim hayatıma uygun değil. Ama işte şu an söylediğim tarzda söylemek zorunda hissettiğiniz için bunu söylemiyorsunuz karşı tarafa ve karşı taraf da konuşmaya devam ediyor üstün bir yerden. Bunu şöyle de söyleyebilirsiniz. Arkadaşım gerçekten haklısın. İyi niyetini anlıyorum. Fakat senin söylediğin şey benim hayatım için geçerli değil. Benim çok başka arka tarafta dinamiklerim var. O yüzden ben bunun üzerine düşünmeyi ve kendi kararımı vermeyi tercih ediyorum. Ne olur sadece benim yanımda kal. Bu kadar. Ha bundan rahatsız oluyorsa ben de size söylüyorum. O zaman o ilişkiyi bir daha gözden geçirin. Sevgiyi müdahale etmek de zannediyor olabiliriz. Bu da iyilik kisvesi altında başka bir gömlek. Bazı ailelerde sevgi birbirinin hayatına sınırsızca karışmakla eş anlamlı. Allah'ım ya ya bazı anneler görüyorum ya danışanlarım var. Danışanlarımın kendisi anne ve bundan sıyrılmaya çalışıyor. Ya çocuklar geliyorlar ve annelerinden ya da ailelerinden şikayet ediyorlar. Çok zor. Nerede olduğunu bilmek, kararına müdahale etmek, ne giyeceğini söylemek, küsüp barışmasına karar vermek, kiminle ilişki kuracağına, aklınıza gelebilecek işine, gücüne, yediğine, içtiğine. Ya ben şey biliyorum, aynı kasenin içerisinde duran kurabiyelerden birine elini uzatıyor çocuk. Ve annesi diyor ki onu yeme, yanındakini ye, o daha iyi kızarmış. Bu kadar müdahaleden bahsediyorum. Bu kurabiyeye karışanın daha nelere karıştığını hayal bile edemiyorum. Mesafe, ilgisizlik, sınır, sevgisizlik gibi görülür. Yani ben eğer mesafe koyarsam ilgilenmiyormuşum, sınır koyarsam sevmiyormuşum gibi algılanacağım. Sevgi müdahale etmek yani sevgi müdahaleyle bir bütünse eğer zihnimde karşımdaki beni öyle algılayacak. Böyle bir ortamda yetişen insan karışmadığında sevmediğini, kendisine karışılmadığında da önemsenmediğini düşünebilir. Ve mesela bunu yapan kişiler genellikle de bütün fikirlerini başkalarına sorarlar. Oysa yakınlık, sınırların kaybolması değil, birini sevmek, onun yerine yaşamak değil, bazen sevginin en olgun hali ben farklı düşünüyorum ama bu senin hayatın diyebilmek.
kendi seçimimizi doğrulatmak gibi bir kaygımız da olabilir. Bazen bir başkasının farklı seçimi bizim seçimimizi tehdit edebilir. Hayatını bizim kurduğumuz gibi kurmayan birini görünce huzursuz olabiliriz. Onu kendi yolumuza çağırırken senin iyiliğin için deriz ama içten içe kendi hayatımızın doğru olduğuna dair de ona yararız. Burası da çok tehlikeli. Bir de suçluluk duymaktan kaçmak. Karşımızdaki incindiğini söylediğinde ama niyetim kötü değildi dememizin bir nedeni de suçlulukla durmakta zorlanmamız. Biri iyi biri olduğumuza inansın diye böyle bir sarsılmaz bir duruş sergilemek isteriz. Oysa iyi biri olmak hiç zarar vermemek değil. Bak, verdiğimiz zararı da görebilmek, gerektiğinde onarmak ve davranışımızı değiştirmek de iyiliğin bir parçası. O yüzden iyilik kisvesi altında yatan kendimize ait, kendimizle ilgili çok fazla duygu var. Biraz böyle ya ben her şeye karışıyorum, olaylara müdahale ediyorum ama bunu yapıyor olmamın arkasında acaba benle ilgili ne var diye bir bakmakta fayda var. Siz bunun üzerine düşünürken ben sizi müzikle baş başa bırakıyorum.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efes.

0: güzellik için doğru adres.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
0: IFM Reklam.

94.5 AFM'de Dider Aydın'la Günaydın programındasınız. Konumuz iyi niyet kisvesi, yani iyi niyet başlığı altında yapılanlar. Eğer mesaj göndermek isterseniz 0532 686 7837 WhatsApp hattımız. Seve seve okurum. Birazcık bu iyi niyet kisvesini aşkta konuşalım istedim. Koruma mı, kısıtlama mı? Yani partneriniz, o arkadaşın sana iyi gelmiyor diyebilir. Haklı da olabilir. Fakat bu gözlemini paylaşmakla sizin görüşmenizi yasaklamak arasında fark var. Yani gece tek başına gitmeni istemiyorum, seni düşünüyorum cümlesi güvenlikle ilgili gerçek bir kaygı da taşıyabilir. Sizin hareket alanınızı kontrol etme isteğini de. Bu ayırımı davranışın devamında görürüz. Sizi dinliyor mu? Ortak bir çözüm arıyor mu? Yoksa son kararı kendisinin verme hakkı olduğuna mı inanıyor? Yani kıskançlık da sıklıkla sevgi kisvesi altında geliyor ya. Seni çok sevdiğim için kıskanıyorum. Kıskançlık insani bir duygu olabilir. Fakat sevgi o duygunun doğurduğu her davranışı maalesef haklı çıkarmıyor. Telefon kontrol etmek, arkadaşlıkları sınırlamak, kıyafete karışmak sevginin miktarını değil, sınırla kurulan bir ilişkiyi gösteriyor. Yani yine bizim ilk başta belki ilişkinin heyecanıyla hoşumuza giden ya da yaptığımızda karşı tarafın hoşuna gidiyor diye belki dozunu arttırarak devam ettiğimiz bu şeylerin çoğusu iyi niyet olmayabiliyor. Yani dediğim gibi eğer mesela o arkadaşı sana iyi gelmiyor konuşması geçiyorsa ve bunun üzerine oturup da karşılıklı o arkadaşının senin hayatında niye olduğunu, onu niye sevdiğini ya da paylaşımlarınızı, evet iyi gelmediğini, onun belki kötü bir dönemden geçtiğini veya onu çok sevdiğin için böyle olduğunu karşınızdaki kişiyle, yani partnerinizle konuştuğunuzda eğer karşı taraf, o zaman daha az vakit geçirmeyi deneyebilirsin ya da tamam hayatım hani anlıyorum, ben sadece gözlemimi söyledim, sen nasıl istersen diyorsa muazzam bir ilişkiniz var demektir. Hem sizi düşünüyor, hem size tavsiyede bulunuyor, hem de verdiğiniz cevaba saygı duyuyor. Dolayısıyla aşkta biraz buralara bakmak lazım. Evet, cümleyi duydunuz. Sonrasında o cümleyle ilgili karşılıklı oturup konuştuğunuz zaman karşınızdaki insandan nasıl bir cevap alıyorsunuz? Sonrası nasıl geliyor? Önemli. Bir de ne olur ilişkinin başında heyecanla böyle o kıskançlık denilen şeyi yaptıkları zaman gördüğünüzde böyle çok da mutlu olmayın. Çünkü siz öyle mutlu olduğunuzda karşınızdaki kişi diyor ki tamam dozu birazcık daha arttırabilirim. Siz de yapmayın bu arada. Karşınızdaki o heyecanla ilk başta mutlu oluyor diye olayı abartmayın. Kıskançlık ilişkilere ciddi anlamda zarar verebilir. Dozumuzu biraz düşürdük. Tantaşçıyla devam ediyoruz.

ki benim erkek arkadaşım sürekli beni koruduğunu söylüyor ama giderek böyle alanım daralıyor. Bunu nasıl ayıracağım? Biraz evvel de bahsettiğim gibi korumak sizin sesinizi ve seçiminizi de hesaba katar. Yani duyar karşı taraf sizi. Ama kontrol etmekse karar hakkını yavaş yavaş sizden alır. Ya somut davranışı konuşabilirsiniz. Beni düşündüğünü biliyorum ama yapmış olduğun işte ne bileyim kıyafetlerime sürekli karışıyor olman beni rahatsız ediyor. Ben nasıl giyineceğime karışman gereken biri değilim ya da bir yerde değilim gibi. Böyle onun size yaptığı her neyse net olarak o hareketin üzerinden konuşun. Sen geçen seferki programda söylemiştim. Biz eğer karşımızdaki insana sen şöylesin, sen böylesin dediğimiz noktayı yaşarsak karşımızdaki kişi otomatik olarak koruma refleksiyle savunma mekanizmasını devreye sokuyor. Ama onun yapmış olduğu şeyin bendeki sonucunu söylersem eğer gerçek bir ilişki varsa ortada, bu ilişkinin ne olduğu önemli değil. Karşımızdaki kişi bir dakika ya ben bir şey yapıyorum ama sonucu böyleymiş deyip suçlanmadığını hissettiği için belki yapıcı bir yerden size yaklaşabilir. Belki bir sorun da ortadan kalkmış olabilir böylece. Dolayısıyla ben açık iletişimin ve onun size yaptığı şeyin ne olduğunu söylemeniz taraftarıyım. Eğer bunun karşılığında hala değişen bir şey yoksa evet biliyorum söylemesi kolay ama ilişkinizi gözden geçirin.

Evet, AFM'de Dider Aydın'la Günaydın programındasınız ve konumuz iyi niyet kisvesi. Niyet iyi, etki ağır dersem ne anlarsınız? İnsan ilişkilerinde en zor kabul ettiğimiz gerçeklerden biri şu olabilir. Ben kötü bir şey yapmak istememiş olabilirim ve sen yine de incinmiş olabilirsin. Bu iki cümle birbirini yok etmez. Benim niyetim, benim iç dünyama sende bıraktığım etki senin yaşantına aittir aslında. Fakat karşımızdaki incindiğini söylediğinde bunu karakterimize açılmış bir dava gibi duyabiliriz. Yani beni kötü birim sanıyorsun deriz mesela. Oysa bize bazen yalnızca bir davranışın etkisi anlatılıyordur. Yani İyi insan kimliğimizi korumaya çalışırken karşımızdakinin ne yaşadığını görünmez hale getiriyoruz bazen. Yani şöyle düşünün, arkadaşınıza kalabalık içinde bir şaka yaptınız, herkes güldü, o sustu. Sonra size çok utandım dedi. Siz de döndünüz, dediniz ki ama ben şaka yaptım, seni kırmak istemedim. Bu cümle tek başına kaldığında konuşmayı kapatabilir. Bir de şöyle deneyeyim, seni kırmak istemedim ama utandığını söylediğin için üzüldüm. Bunu kalabalık içinde söylemem doğru değildi. Özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. Ya da daha dikkatli olurum. Niyetiniz değişmedi. Yine şaka yaptınız. Ama sorumluluk kapasiteniz değişti. İlişkide sorumluluk aldınız. Arkadaşınızı sevdiğinize dair bir eyleme geçtiniz aslında. İyi bir özür insanın niyetini inkar etmesini gerektirmez. Bunu kötü niyetle yapmadım diyebilirsiniz. Fakat bu cümleyi savunma olarak değil, yani bir tavır sergileyerek değil, etkinin arkasından özrünüzle birlikte söyleyip gönül alabilirsiniz. Önce olanı görün yani. Sonra niyetinizi anlatırsınız. Çünkü incinen kişi siz niyetinizi açıklarken çoğu zaman demek ki hissettiğim şeyin onun için bir önemi yok diye bakıyor. Ve özür dilemeyi bozan 3 tane cümle söyleyecek olsam. Ama sen de diye başlayan hiçbir cümle masum olmuyor. Çünkü karşı suçlamaya bağlanır. Ama sen de. Yanlış anladıysan sorumluluğu bütünüyle karşı tarafa bırakır. Tamam, yanlış anlamış olabilir ama anlayabilir ve senin yaptığın şey karşındakinde bunu yaratıyorsa ve değer verdiğin biri ise gerçekten ve iyilikse yaptığın, masumsa, o zaman bir eylem gerektirir. Yanlış anladıysam bu senin problemin gibi bir cümle sizin oradaki amacınızın çok farklı olduğunu belli eder ve özrü bozar. Bu kadar büyütecek ne var? Etkiyi küçülttünüz beyler bayanlar. Yani karşı tarafa şunu söylemeye çalışıyorsunuz. Ben iyi niyetle yaptım. Takılacak bir şey yoktu burada. Ay ne kadar da alıngansın. Evet, belki karşıdan bakıldığında öyle görünüyor olabilirim. Ama o alınganlığın bende yarattığı bir etki var ya. Ve bu etkiyi yaratacak eylem senden geldi. Ve biz şu an iki kişi olarak baktığınızda bir arkadaşlık, dostluk ya da ne bileyim bir partnerlik yaşıyoruz ya. Dolayısıyla özür kisvesi altında bunları söylediğinizde de karşı tarafta etkiyi daha da ağır hale getirebilirsiniz. Elbette her incinme bizim yanlış yaptığımız anlamına gelmez. Bazen biri sınır koymamıza, hayır dememize veya farklı düşünmemize incinebilir. Bu durumda onun duygusunu görebiliriz ama kararımızı değiştirmeyebiliriz. Ya bunun seni hayal kırıklığına uğrattığını anlıyorum. Yine de bu kez ben gelemeyeceğim, kusura bakma. Ya empati her talebi kabul etmek değildir. Mesela biz bu ayrımda çok karıştırıyoruz. Niyet ve etki ayrımını kendimize uygulamamız şart bu arada. Birinin davranışı bizi incittiğinde hemen onun niyetini kötü ilan etmememiz gerekiyor. Bunu beni küçümsemek için yaptı yerine niyetini bilmiyorum, ben de bıraktığı etki buydu diyebiliriz. Belki de olgunluk tam da burada başlıyor. Niyetimizi savunurken etkiyi silmemek, etkiyi anlatırken
niyeti bildiğimizi sanmamak.

Tevfik Bey'den mesaj gelmiş. Ben gerçekten şaka yapıyorum ama karşımdaki her şeye alınıyor. Sürekli özür mü dileyeceğim? Ya her duygunun sorumluluğunu tabii ki üstümüze almayacağız. Bazı insanların karakteri de bu olabilir. Ama orada aynı şakanın aynı kişiyi tekrar tekrar incittiğini, üzdüğünü biliyorsanız bu davranışın sonucunu oluşturan o şakayla ilgili oturun bir düşünün derim. Yani o şaka ikinizi de güldürüyor mu? Yoksa yalnızca sizi ve etrafınızda varsa seyircileri mi? Yani şaka adı altında yapılan çok gerçekten hasar bırakan çok fazla da şey var. O yüzden hani herkes gülüyor ama muhatabı gülmüyorsa orada bence kendi davranışınızla ilgili de biraz sorgulayın. Sadece topu karşınızdaki kişinin alınganlığına atmak doğru değil.

100.5 AFM'de Lider Aydın ile Günaydın programının yavaş yavaş sonuna yaklaşırken iyi niyet kisvesi altında yardım mı yoksa görünmez bir sözleşme mi, biraz buna değineceğim ve sonra size veda edeceğim. Bazı iyiliklerin yanında görünmeyen bir fatura da var. Yani ilk anda masada değildir o fatura ama aylar sonra bir tartışmada ortaya çıkabilir. Mesela ben senin için neler yaptım? Yani bazen şaşırırız böyle. Çünkü aldığı şeyi hediye sanmıştır karşı taraf. Oysa bir borçmuş ve bu cümleyle böyle pat diye önümüze düşer. İnsan elbette verdiğinin görülmesini, kıymetini bilinmesini ister. Bunu kim istemez? Yani yaptığımız bir şeyin kıymetini biliniyor olmasına hepimizin ihtiyacı var. Bu iki taraflı bir şey. Sorun bu beklentinin hiç konuşulmadan böyle bir sözleşmeye dönüşmesi. Yani biz içimizde ben onun yanında olduğum, o da benim yanımda olmalı deriz tabii ki. Bu çok insani bir karşılık beklentisi olabilir. Fakat karşı tarafın neyi, ne zaman ve nasıl vermesi gerektiğini biz belirleyemeyiz ya. İşte bu iyilik ilişkiyi yönetme aracına dönüş veriyor bir anda. Yani fedakarlıkta da benzer bir durum var. İstemediğimiz halde evet der, yorulduğumuz halde yük alır, sonra kimsenin bunu fark etmemesine öfkeleniriz. Ya hepimiz yapıyoruz bunu. Belki çevremiz bizi kullanıyordur. Belki de biz sınır koymadan verdiğimiz şeyin karşılığında anlaşılmak üzerine sürekli aynı şeyleri yapıyoruzdur. İkisini ayırmak gerekir. Kendimize dürüstçe bir soru sormamız lazım. Ben bunu gerçekten vermek istiyor muyum? Yoksa vermezsem kötü biri olacağımdan mı korkuyorum? Eğer gönülsüzce veriyorsak verdiğimiz şeyin içinde kırılganlık vardır, kırgınlık vardır. Sonra iyiliğimizin görülmesini değil borcun ödenmesini bekleriz. Ya biraz evvel de söyledim ya.

Yani o kadar bıçak sırtı bir durum ki fedakarlık, ya da işte sürekli ben senin için bunları yaptım. Eğer gerçekten kafanızdan birisi için sürekli bir şeyler yaptığınızı düşünüyorsanız orada kendinizle ilgili kurcalamanız gereken biraz böyle karşı tarafın bunları görmemesiyle ilgilenmek yerine kendi tarafınıza dönüp de ya bir dakika orada bende bir şey oluyor. Ben sürekli bir şeyler yapıyorum. Bundan yoruluyorum, şikayet ediyorum. Karşılığını da alamıyorum diyorsanız orada bir durun. Ya ben bu kadar şeyi bana ağır gelmesine rağmen neden yapıyorum kısmına bir bakın. Ve böyle baktığınızda hani karşımızdaki ya ben onun için neler yaptım da nankör demek yerine kendiniz de o yorgunluğu oluşturan o duygunun adı her neyse onu bulup onarma belki de o yüklerden bugünkü yaşınızdan sonraki hayatınızda kurtulma ihtimaliniz var. Bence karşımdaki insanların benim yaptığım fedakarlıklar yüzünden nankörlük ettiğini düşünmek yerine çünkü hayatıma giren insanların hepsini kontrol edemem ya ben değişeceğim. Bu ben neden yapıyorum? Bunun altında ne var? Ve ya yapmaya devam edersem bir gün beni anlayan çıkar. İşte bunun bir gün kıymeti bilinir diyorsanız yanlış yerdesiniz. Bir de kurtarıcı rolü. Bazı ilişkilerde bir kişi sürekli kurtarıcıdır. Para verir, iş bulur, barıştırır, toparlar, mazeretleri üretir. Karşı taraf sorumluluk almaya başladığında ise garip bir boşluk hissetmeye başlar. Çünkü ilişki eşitlenirse kendi rolü ne olacak mesela? Kurtarıcı rolü dışarıdan güçlü görünür ama içeride terk edilme korkusu taşır mesela. Bana ihtiyaç duymazsa benimle kalır mı? Allah'ım yapmayın bunu kendinize. Gerçek yardım karşıdaki insanın kendi gücünü geri almasına yardım eder. Onun yerine sürekli yapmak kısa vadede kolaylık sağlayabilir. Evet. Uzun vadede ise ya yetersizlik hissini büyütür ya da başka bir şeye evrilir ve ben size bir şey söyleyeceğim. Yetersizlik duygusunu büyütürse silahlar ilk size doğrultulur. Bakın şaşmaz. O yüzden insanlara balık vermekle balık tutmayı öğretmek arasındaki farkın ne olduğunu hatırlatın. Öğretin ama balık yemeyi öğretmeyin. Balık tutmayı öğretin önce. İlla bir şey öğreteceksiniz tabii, öğretmeniz gerekiyorsa. Evet, bugün iyilik kisvesi altında yapılan ve aslında iyilik olmaktan bambaşka şeyler ifade eden bir sürü tecrübeden bahsettik. Umarım işinize yarar, yolunuzu kolaylaştırır, bir şeyler söyleyebilmişimdir. Perşembe sabahı yine buradayım. Yine güzel bir konu seçeceğim. Siz de benimle burada olursanız çok mutlu olurum. 100.5 AFM'de kalın. Kendinize çok iyi bakın.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: İş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazır.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güven...

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'e

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜMOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: içine aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi, Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güvenliği

0: 13 iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533-148-6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta eller.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güven...

0: 13, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, F

0: doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜMOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evlenmek ve

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta

0: adresi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: İş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde

0: Kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin liradan, köşe koltuklar 28 bin liradan, genç odaları 32 bin liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'e

0: Kurumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029 bölü 2 Sokak, numara 5 bölü 4, Efeler Aydın.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: 13, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.

0: Adana'nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki toprak alana çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Alaçat mahallesinde 44 yaşındaki İsa Bozkurt'un kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki toprak alana çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücü İsa Bozkurt ile araçta bulunan 41 yaşındaki Ramazan Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından iki kişinin cenazeleri morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Afyonkarahisar'ın Boldovin ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Fethi Koca'ya otomobil çarptı. Boldovin Emirdağ Karayolu'nda meydana gelen kazada sürücünün kontrolündeki otomobil 45 yaşındaki Koca'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Koca ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Fethi Koca'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze incelemelerin ardından Boldovin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma incelemesinde Koca'nın pantolonundan kopan kumaş parçalarının otomobilin sağ aynasında takılı kaldığı tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Ankara'nın Elmadağ ilçesi Lalabel mahallesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kırıkkale'den Ankara istikametine giden otomobilin sürücüsü henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek 06 AGS 490 ve 19 SP 990 plakalı iki otomobile çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 06 AGS 490 plakalı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. 7 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken kaza anı bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Antalya'nın Kepez ilçesinde ağaçlık alanda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Yeşiltepe Mahallesi Halide Edip Caddesi'ndeki olayda vatandaşlar hareketsiz yatan kişiyi fark ederek 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından vurulmuş halde bulunan kişinin 35 yaşındaki Cemal Bey olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bir tabanca bulunurken Cemal Bey'in ölümünün intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bugün doğum günü olduğu öğrenilen Cemal Bey'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kardeşinin ağabey diyerek feryat etmesi dikkat çekti. Cemal Bey'in cansız bedeni savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili... Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil zeytinliğe uçup ağaca çarptıktan sonra alev aldı. Kazada 73 yaşındaki Abdullah Akşit hayatını kaybetti. Biri çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza sabah saat 9.15 sıralarında Orhan Gazi İznik yolu Keramet Mahallesi altında meydana geldi. Hakan Akşit'in kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu zeytinliğe uçtu. Ağaca çarpan araçla Abdullah Akşit sıkıştı. Otomobilin alev alması üzerine vatandaşlar biri çocuk 5 yaralıyı araçtan çıkardı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yaralılar ambulanslarla Orhan Gazi ve İznik Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Malatya'da 55 yaşındaki Cuma Aksu yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza Malatya Elazığ Karayolu Hacı Haliloğlu çiftliği mevkiinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Aksu aracını yol kenarına çektikten sonra tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Elazığ istikametinden gelen otomobil Aksu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Aksu olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil ise yaklaşık 80 metre ileride durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Aksu'nun yolu geçmeye çalıştığı ve otomobilin çarpmasıyla savrulduğu görüldü. Araç sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme sürüyor. Kars'ın Kayızman ilçesine bağlı Akçay köyü mevkiinde Aras Nehri kıyısında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Nehir kıyısında hareketsiz yatan kişiyi fark eden köylüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başladı. Uşak'ın Banaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza Banaz Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çarpışan araçlardan biri çarpışmanın etkisiyle tarlaya devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 çocuk 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Ilhamur Kent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde seyir halindeki iki araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başladı. Adıyaman'da sevgilisini darp ettiği sırada araya girmek isteyen bir genci bıçakladığı iddia edilen 23 yaşındaki şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Yaralı genç hastanede tedavi altına alınırken şüpheli adliyeye sevk edildi. 6 Eylül'de Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi'nde bir kadının darp edildiğini gören genç duruma müdahale etmek istedi. İddiaya göre şüpheli daha sonra yolda yürüyen genci bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli ise kadınla birlikte bölgeden uzaklaştı. Cinayet büro amirliği ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Atlarken ayaklarım yaralar meydana geldi yani düşüşlerim.
0: Girne açıklarında batan gemiden kurtulan 5 kişilik kaya ailesi yaklaşık 1,5 saat denizde kaldı. Gemi su almaya başlayınca can yeleklerini giyerek denize atlayan aile su sporları yapan bir kişinin yardımıyla kurtarıldı. 11 yaşındaki Fatma Adakaya'nın Adana'da yapılan tetkiklerde 4 kaburgasının kırıldığı belirlendi. Tedavisi süren küçük kızın ilk muayenesinde kırıklarının fark edilmediği belirtildi. 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasında 14 kişi hayatını kaybetti. 14 kişiyi arama çalışmaları sürerken Kaya ailesi facianın ve ilk muayenedeki eksikliklerin araştırılmasını istiyor.
2: İnsanlar dur dedi zaten, gemiye durmadı. Dursaydı bunlar yaşanmayacaktı. Ben 3 çocuğum ve eşim kurtulduk. Yani kurtulamayanların çoğu zaten kilitli kaldılar. Kapılar çok fazla kapandığı için. Gemi battıktan sonra zaten hepimiz sudaydık biz ailecek. Kızlarımı falan biz bir şekilde kurtardık ama işte kurtulamayanları da gördük. Ya ne yaşadığımı nasıl anlatayım? Gemi hemen battı zaten. Yani limandan çıktığımız anda ben mürettebata dedim ki durdurun gemiyi, ben dönmek istiyorum çocuklarımla beraber. Çünkü çok ciddi bir sarsıntı vardı gemide. 5 dakika sonra da artık gemi su almaya başlamıştı. İnsanlar su aldığını görünce korkmaya başladılar. Hani durdur gemiyi. Çok kişi söyledi zaten bunu. İşte biz böyle çok gittik, hiçbir şey olmaz dediler. Ondan sonra gemi su almaya devam ettiğinde aslında kaptan orada hızını kesmediği için tekrar su dalga vurduğunda artık patlamaya başladı koltuklar. Yani patladığını da gördük koltukların. En son artık durdurmaya başladı gemi ama o hızla manevra yaptı. Manevra yapınca gemi artık ters dönmeye başladı. Yani sol tarafa yatmaya başladı. Sol tarafa yattığında ben çocukların falan hepsine can yeleği giydirmeye çalıştım bulabildiğim kadar. Biri bana giydirmiş mesela, ben giydiğim can yeleğini kimin giydirdiğini bilmiyorum. Atladık bir suya. Gemi bir dakika içerisinde battı. Sonrası zaten bir saatten fazla kaldık suda. Bizi evet su sporları yapan bir abimiz varmış orada. O sağ olsun o geldi kurtardı. Beni, eşimi ve bir sürü çocukları. Öyle çıktık hastaneye gittik zaten. Kızım denizde zaten düştüğünde belini vuruyor gemi batarken. Belim kırıldı diyordu bize. Biz hemen çıkar çıkmaz doktorlar alınca hani sonra söyledik. Belim kırıldı diyor çocuk hani bir sorun var diye. Hemen ambulansla hastaneye götürdüler. Filmler falan çekildi dediler. Hiçbir şey yok çocuğun dediler. Çocuğun meğersem 4 kaburga kemiği kırıkmış.
3: Gemi yatmaya başladı. Gemi yatınca hiç kesmedi zaten kaptanımız. Hız kesmeyince biz daha da suyu gördük yani bir anda gördüğümüz için. Yani nasıl yaşadığımızı bilmiyorum. 30 saniye içinde biz kendimizi suya atmış bulduk.
0: Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu. Yalova Bursa karayolunda kırmızı ışıkta durmayan cip ana yola çıktı. Bu sırada ilerleyen motosiklet cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet yanında seyreden tırın lastiklerine çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Büyük tehlike atlatan motosiklet sürücüsünün kaza anı kas kamerasına saniye saniye
4: bazı konularda beyanlarda itiraflar.
0: Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü Buray Karatepe'nin kaçış sürecine ilişkin soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul ve Eskişehir'de yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. Karatepe'ye firari olduğu dönemde maddi yardımda bulundukları yönünde tespitler bulunan şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul'da 5, Eskişehir'de 5 kişi yakalandı. Soruşturmada Karatepe'den ele geçirilen dijital materyaller incelenerek firarilik dönemindeki bağlantıları araştırıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'teki suikast teşebbüsünde yer aldığı belirlenen Karatepe, yaklaşık 10 yıl firari kaldıktan sonra 1 Ağustos 2026'da yakalanmış, 5 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Şüphelilerin adli işlemleri sürüyor. Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası listesindeki Safranbolu ilçesinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Tarihi evleri ve Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla dikkat çeken ilçeye yerli ve yabancı turistler geldi. Ziyaretçiler özellikle tarihi çarşı bölgesinde yoğunlaştı. Turistler tarihi konakları ve kültürel mekanları gezerek bol bol fotoğraf çektirdi. Safranbolu'ya gelenler tarihi dokunun yanı sıra ilçenin doğal ve kültürel güzelliklerini de keşfetti. Adana'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 217,63 gram metafetamin ve 172,55 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Ham maddeden yaklaşık 17 kilogram 255 gram bonzai elde edilebileceği belirtildi. Aramalarda ayrıca 34,51 gram bonzai, 2195 sentetik ecza, 4 ruhsatsız tabanca, 5 mermi ve 5 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol. Manisa'da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri gerçekleştirildi. Manisa merkezli operasyonda Mersin'de uyuşturucu imalatında kullanılan bir tesis ortaya çıkarıldı. Tesiste sentetik hap basımında kullanılan iki makine bulundu. Aramalarda 1 milyon 983.540 sentetik ecza hapı, 1 ton 917 kilogram ham madde, 2 milyon 486.000 boş kapsül ve 27.290 boş blister ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar lira olduğu belirtildi. Operasyonun detayları Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenen malzemelerle gözler önüne serildi. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu. Yalova Bursa karayolunda kırmızı ışıkta durmayan cip ana yola çıktı. Bu sırada ilerleyen motosiklet cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet yanında seyreden tırın lastiklerine çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Büyük tehlike atlatan motosiklet sürücüsünün kaza anı kas kamerasına saniye saniye Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki toprak alana çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Alaçat mahallesinde 44 yaşındaki İsa Bozkurt'un kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki toprak alana çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücü İsa Bozkurt ile araçta bulunan 41 yaşındaki Ramazan Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından iki kişinin cenazeleri morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Malatya'da 55 yaşındaki Cuma Aksu yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza Malatya Elazığ Karayolu Hacı Haliloğlu çiftliği mevkiinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Aksu aracını yol kenarına çektikten sonra tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Elazığ istikametinden gelen otomobil Aksu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Aksu olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil ise yaklaşık 80 metre ileride durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Aksu'nun yolu geçmeye çalıştığı ve otomobilin çarpmasıyla savrulduğu görüldü. Araç sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme sürüyor. Antalya'nın Manavgat ilçesi Gündoğdu mahallesinde anızdan başlayan yangın hayvan ağılığına ulaştı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler ağıl ve depo olarak kullanılan barakalara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 5 ağıl ve depo tamamen yandı. Yaklaşık 4000 saman balyası, 4 ton fenli gübre ve patoz ile pulluk gibi tarım makineleri kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında inekler ve traktörler bölgeden uzaklaştırılırken iki keçi telef oldu. Yangının anız yakılması sonucu çıktığı tahmin ediliyor. Aydın'ın Kuşadası ve Didim kıyılarında tespit edilen 19 deniz kaplumbağası yuvasından şu ana kadar 214 yavru karetta sağlıklı şekilde denize ulaştı. Geçtiğimiz yıl 13 olan yuva sayısı bu yıl 19'a yükseldi. Kuşadası'ndaki yuvalarda yavru çıkışları devam ederken bazı yuvalarda kontrol amaçlı açılışlar gerçekleştirildi. Yavruların denize doğru ilerleyişi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi ve Ekodoks İşbirliği'nde yürütülen izleme ve koruma çalışmaları sürüyor. Çalışmaların kalan 4 yuvadaki yavru çıkışlarının tamamlanmasının ardından sona ereceği belirtildi. Vatandaşlara deniz kaplumbağalarının korunması konusunda bilgi verilirken gönüllüler de geceleri yuvaların takibine destek oluyor. Yavru çıkışları tamamlanan yuvalarda görev alan görevlilere Karetta Dostu teşekkür belgeleri takdim edildi. Mersin'in Yenişehir ilçesinde polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 2.296.336 sentetik ecza hapı ile geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten narkotik ekipleri Batıkent Mahallesi'nde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu değerlendirilen bir dükkanı tespit etti. Polis kapı kilidini keserek iş yerine girdi. Aramalarda 97 koli içerisinde 2.296.336 sentetik ecza hapı bulundu. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Operasyonla ilgili Osmaniye'nin Düzüç ilçesinde 26 Ağustos'ta yürüyüş yapmak için evinden ayrılan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'dan günlerdir haber alınamıyor. Ekipler kayıp kadını bulmak için karadan ve drone ile havadan arama yapıyor. Yaşar, Hürriyet Mahallesi'ndeki evinden saat 18 sıralarında eşine yürüyüşe çıkacağını söyleyerek ayrıldı. Eve dönmemesi üzerine eşi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Sonuç alamayınca durum polise bildirildi. İhbarın ardından güvenlik kameraları incelemeye alındı. Aramalar Berke Barajı yolu üzerindeki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri zorlu arazide çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar Ayşegül Yaşar'a ait herhangi bir izler rastlanmadı. Arama çalışmaları devam. Kütahya'da Mithatpaşa Caddesi üzerindeki beyaz eşya servisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kultuallar köyünde otluk alanda yangın çıktı. Akdere mevkiinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevlerin çevredeki ormanlık alana sıçraması önlendi. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: Muğla'nın Menteşe ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Alevlerin Ulan'ın Armutçuk mahallesine ulaştığı öğrenilirken Muğla Denizli Karayolu güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yangın sabah erken saatlerde Yaraş Mahallesi Orman Deposu bölgesinde başladı. Orman arazözleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan müdahaleye başladı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgeye çok sayıda hava aracı sevk edildi. Yangına 13 helikopter ve 7 uçakla havadan müdahale ediliyor. Karadan ise 32 arazöz, 9 su tankeri, 7 dozer ve 187 personelle çalışmalar sürüyor. Alevlerin ve yoğun dumanın etkili olduğu Muğla Denizli Karayolu güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yolda sadece görevli araçların geçişine izin veriliyor. Muğla'nın Bodrum ilçesi Karga Koyun'da kumsalda hareketlilik fark edildi. Yumurtadan çıkan 6 karete karette yavrusunun denize ulaştığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Dekamer ekipleri yuvada yaptığı incelemede 6 yavruyu daha çıkararak güvenli şekilde denize buluşturdu. Yapılan alan taraması ve kontrollerde toplam 62 karette karette yavrusunun yuvadan çıkarak denize ulaştığı belirlendi. Ekipler yuvanın ölçümlerini aldıktan sonra kontrolleri tamamlayarak alanı kapattı. Kumsalda başlayan yaşam mücadelesi 62 yavrunun mavi sulara ulaşmasıyla sona erdi.
1: 3 gün önce Bodrum'un Yahşi'den bize yavru çıkış ihbarı gelmişti. Bunu değerlendirmek üzere arkadaşlarımızla birlikte Bodrum Ortakent Yahşi kumsalına geldik. Burada bir yuvayı bulduk. Ortalama 2 ay önce anne kaplumbağa buraya yuva yapmıştı. Biz bu yuvayı açtık. Bugün 6 tane yavruyu denize gönderdik. Toplam 62 tane canlı yavru denizle buluştu. Bodrumlulara ve Bodrum Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Yuvayı çok iyi bir şekilde koruma altına almışlar. Şerit çekerek içine girilmesini önlemişler. Bu sayede yuvayı çok rahat bulduk. Eğer yavru bulunması halinde etrafı, yuvanın etrafını böyle çevire koruma altına alarak dekameri ararlarsa biz hemen gelip olaya müdahale ederiz. Yuvanın ölçümlerini aldık. Hem denizden uzaklık mesafesini, yuvanın çapını kuru ve ıslak olarak ölçümünü yaptık. Yumurta...
2: Sadece siyahı var abi o modeli. Tamam, o modelde sadece siyah. Ben seni alacağım. Hayır, biz
3: burada
0: Eskişehir'de yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul çantası alışverişinde hareketlilik yaşanıyor. 20 yıldır çantacılık yapan Fatma Aydın, velilerin sağlık ve kalite standartlarına uygun ürünleri tercih etmesi gerektiğini belirtti. Aydın, mağazasının Sağlık Bakanlığı tarafından denetlendiğini ve ürünlerinin onaydan geçtiğini belirtti. Sattıkları ürünlerde kanserojen madde bulunmadığını söyledi. Beslenme çantası, kalemlik ve sırt çantasından oluşan setlerin yaklaşık 400 liradan başladığını aktaran Aydın, fiyatların kalite ve garantiye göre 4000 liraya kadar çıktığını belirtti. Suluk ve ek kalemliğin de bulunduğu tam setlerin ise 500-600 liradan başladığını söyledi. Ekonomik ürünlerde yoğun kullanıma bağlı yıpranma riski olabileceğini belirten Aydın, ilkokul öğrencilerinin çizgi film karakterli, ortaokul öğrencilerin ise sade ve fonksiyonel modelleri tercih ettiğini ifade etti.
4: Şu an talep çok yüksek. Eskişehir'de 20 yıldır Eskişehir'e ve başka illere de hizmet verdiğimiz için şu an harika bir okul sezonu atlatıyoruz. 7'den 70'e ürünlerimiz mevcut.

0: Veterinerimiz Sağlık Bakanlığı'ndan onayı geçti. Evrağımızda kasamızın arkasında asılı bulunmakta. Bu Sağlık Bakanlığı onayına biz çok önem veriyoruz. Ürünlerimiz en ucuzundan en kalitelisine kadar. Yani şöyle anlatayım, kanserojen madde kesinlikle içermiyor. En çok buna önem veriyoruz. İlkokul grubu daha karakterli ürünleri tercih ediyor. Çocuklarımız daha böyle yeni sezon karakter ürünlerini tercih ediyor. Bizde zaten öyle antika ürünler yok. Yani Nuh'un gemisinden kalmış karakterler, ürünler satmıyoruz. Bizde sürekli güncel ürünler var. Ortaokul grubu daha sade, daha az renkli ürünler tercih ediyorlar. Yani her isteğe göre ürünümüz var. Sağlık ve kalite. Ama mesela 400 liraya bir geldi müşterimiz, ürün aldı. 400 liralık ürün patlayabilir. Bunu söylüyoruz.
1: Artvin'in Arhavi ilçesi Ulaş köyünde yerleşim alanına inen ayı bir evin kapısına kadar geldi. Gece saatlerinde köye inen ayı Ali Gülşen'e ait evin çevresinde dolaştı. Bir süre çevreyi kontrol eden ayı daha sonra evin kapısına yaklaştı. Ayının hareketleri evin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Bir süre sonra bölgeden uzaklaşan ayı gözden kayboldu. Olay köy sakinlerinde endişeye neden oldu. Denizli'de psikolog Işıl Birtürk Avlar, okula yeni başlayan çocukların uyum sürecinde ebeveynlere önemli önerilerde bulundu. Avlar, çocukların kavgasını yok etmeye çalışmak yerine bu duyguyla baş etmeyi öğretmek gerektiğini söyledi.
2: Okulların açılması bizim için takvimde herhangi bir tarih olabilirken çocuklar için birçok şeyin değişimi demek aslında. Uyku düzeni, beslenme düzeni, sonrasında ekran sürelerinin ayarlanması, yeni bir ortama girilmesi, arkadaşlarla tanışılması, yeni bir öğretmen ve en önemlisi de performans kaygısı bekleniyor çocuklarda. O yüzden bunlar tabii çocuklar için o kadar kolay durumlar değil. Yeni ortamlara adapte olmakta zorlanabiliyorlar. Ebeveynlerin hatası çocuklardaki kaygıyı tamamen yok etmeye çalışmak. Oysa yapmaları gereken şey kaygının gerçekçi olduğunu ve onunla baş edilebileceğini öğretmek. Yani çocuk anne seni çok özlersem ne yapacağım dediğinde hiç beni özlemeyeceksin, böyle bir şey olmayacak, merak etme demek yerine beni özleyebilirsin, ben de seni özleyebilirim ama okul çıkışı seni alacağım, birlikte vakit geçireceğiz gibi daha sakinleştirici bir şekilde konuşmak en doğrusu oluyor aslında baktığımızda. Çocukların kaygısını her zaman aslında çocuk ağlayarak kaygısını ifade etmez. Bazen çok şiddetli karın ağrısı olduğunu söyler ve bunu okul saati yaklaşırken ya da bir gece uyumadan önce söyleyebilir. Daha sonra okula gitmek istemediğini sık sık vurguluyorsa evin içinde. Sonrasında anne beni alacaksın deme yarın gibi ya da okula gidersen bana şu hediyeyi alacaksınız deme gibi pazarlık cümleleri kuruyorsa burada evet bir kaygısı olduğundan bahsedebiliriz. Yani her zaman kaygı yoğun bir ağlamayla ortaya çıkmaz. Her ağlayan çocukta problem, aslında her ağlayan çocuk problemlidir diyemeyiz. Çünkü bazen adaptasyon süreçleri problemli, yani ağlayarak biraz hüzünlü geçebilir. Fakat bunun dikkat edilmesi gereken bir noktası var. Bu da şu, bu giderek artıyor mu? Yani pazartesi gitti, salı gitti, her gün gitgide artan bir ağlaması, hırçınlığı var mı? Yoksa ilk günlerden başlayarak yavaş yavaş azaldı mı? İşlevselliğine bir etkisi yoksa çocuğun aslında ağlamak o kadar da problemli bir davranışı değil. İlk günler için normal karşılaşmak. Burada ebeveynlerin dikkat etmesi gereken şey birincisi kesinlikle gizlice işte kaçar gibi çocuğu sınıfa veya okula bıraktıktan sonra bir anda kaybolmak gibi bir şey yapmamaları gerekiyor. Burada yapılması gereken şey çocuğa işte şu an ders başlayacak, benim ayrılmam gerekiyor, okulda bulunamam, şu an burası öğrencilerin bulunduğu ve öğretmenlerin bulunduğu bir alan diyerek güzelce vedalaşması, çocuğu öpebilir, sarılabilir ama bunu çok uzatmadan net ve keskin bir dille ebeveynin okuldan ayrılması gerekiyor. Eğer çok uzatırsak ya da geleceğim merak etme gibi açıklamaları çok aşırı derecede uzatırsak burada çocuğun kaygısını beslemiş oluyoruz.
1: Kütahya'nın yaklaşık 230 yıllık tarihi Germiyan Sokağı, Çin'i sanatına ilgi duyanları ağırlıyor. Sokağa gelen Kütahyalı ve şehir dışından ziyaretçiler belirli bir ücret karşılığında Çin'i yapımını deneyimliyor. Çinli sanatçısı

0: Tuncay Sakarlıoğlu, çamurla ilk kez buluşan ziyaretçilerin sanatın dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını anladığını söyledi. Deneyimin Çin eserlerindeki emeğin daha iyi anlaşılmasını sağladığı belirtildi. Çin'i sanatını deneyimleyen Muharrem Koç da bu işin ustalık ve yetenek gerektirdiğini söyledi. Uygulamanın Çin'i sanatının tanısımına ve Germeyen Sokağı'nın bilinirliğine katkı sağladığı belirtildi.
1: Nasıl, zor mu meslek?
2: Dışarıdan göründüğü gibi değil hakikaten. Şimdi Çin'i sanatı bir farklı bir meslek. Bir ustalık, zanaat gerekiyor. Her insanın bir yeteneği var. Buna istinaden kolay bir iş olmadığını gördük orada. Dışarıdan ucuz diyoruz, pahalı diyoruz ama hakikaten yani değerli bir zor bir meslek. Ustalarımıza başarılar diliyoruz. Allah yardımcılar olsun.
3: Sayımızın Germeyen Sokağı'nda gerek Kütahyalı hemşehrilerimiz gerekse şehir dışından gelen vatandaşlarımıza Çinli deneyimini sunuyoruz. Karşıdan biraz onlara kolay gibi geliyor. Aa ne güzel, hemen kıvırıyorsun, şekil veriyorsun deseler de oturdukları zaman çamurla ilk tanıştıklarında bu işin zorluğunu anlıyorlar ve artık o zaman işte saygı duymaya başlıyorlar. Deneyim burada çok önemli. Bundan sonra buraya gelenler dışarıda bir vazo, herhangi bir obje gördükleri zaman bunun ne kadar zor olduğunu, emek gerektirdiğini anlamış oluyorlar. Ayrıca gelen vatandaşlarımız da buradan Kütahya'mızın Çinlisini deneyimleyerek gitmiş oluyorlar. Bu bizim hoşumuza gidiyor. Ufak bir miktar karşılığında burada deneyim sunuyoruz. Evet, ilgi çok güzel, alaka çok güzel. Sokağımızın da bir reklam oluyor. Bunu devam etmeye istiyoruz, devam edeceğiz.
0: Ankara'da balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlarda hareketlilik başladı. Ulus halinde satışa sunulan balıkların Türkiye'nin farklı bölgelerinden kısa sürede Ankara'ya ulaştığı belirtildi. 38 yıldır balıkçılık yapan Şaban Akbaş bu yıl büyük balıkların daha fazla olduğunu söyledi. Akbaş, palamutun en çok talep gören balık olduğunu belirtti. Akbaş, palamutun tanesinin 100 lira, hamsi, istavrit, mezgit ve barbunun kilosunun ise 100 liradan satıldığını aktardı.
4: Balık sezonu bu sene güzel. Geçen sene de güzeldi. Geçen sene ufak balığımız çoktu. Bu sene büyük balığımız da çok. Bu sene palamut çok. Karadeniz palamutu başladı. Bu sene palamut çok. Geçen sene hamsi çoktu. Zam yok. Palamut tane 100 lira, bir tane yarım kilo geliyor. Hamsi 100, istavrit var 100 lira kilosu. Mezgit var 100 lira kilosu. Barbun var 100 lira kilosu. Yani şu anki fiyatlar böyle. Devam ediyor. Bu sene balık ucuz, taze. Sezon güzel başladı. En çok şu anda palamuda talep var. Çünkü palamut zamanı ya. En çok millet palamudu seviyor, palamut alıyorlar. Palamut da ucuz. Ankara'da deniz olmadığına göre taze balık Ankara'ya gelir. Ankara'ya niye geliyor? Bütün Ankara bölgedeki, bütün Türkiye'nin bütün bölgedeki denizler direkt Ankara'ya şey yapıyor, hareket ediyor. En taze balık Ankara'da. Deniz olmasa da en taze balık Ankara Ulusalı'nda. Yani Ankara Ulusalı her zaman taze satar.
0: Ulusalı'nda 30 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Benli de balıkların Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 6 saatte Ankara'ya ulaştığını söyledi. Benli, Türkiye'nin en taze balıkları Ankara'da olur iddiasında bulundu.
5: Hayrından dolayı Müslüm Baba'yı da çok güzel şekilde hem anımsıyorum hem şarkılı hem de dizi bölümleri başlamak üzere. Müslüm Baba diyor ki balıkçılık çok harika. Nasıl bir sevdaya düştüm, vay canım, vay, vay canım, vay, vay canım, vay, vay. Bir zalim eline düştüm, vay canım. İstanbul 6 saat, Samsun 6 saat, Ankara, her yerde 6 saat Ankara'da. Türkiye'nin en tezabı Ankara'yı.
0: Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki İbrahim Halil Uzak, 1,5 yıldır her gün kütüphaneye giderek kitap okuyor. Terziliği bıraktıktan sonra kitaplara yönelen Uzak, günde 40-50 sayfa okuyarak gençlere örnek oluyor. Oğlunun tavsiyesiyle Şahinbey Millet Kütüphanesi'ne gitmeye başlayan Uzak, sabah saat 9'da gelip akşam 6'ya kadar burada vakit geçiriyor. Haftada ortalama bir kitap tamamlayan Uzak, daha çok tarihi ve dini kitaplarla dergileri tercih ediyor. Kütüphaneyi evi gibi gördüğünü söyleyen Uzak, gençlere boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirmelerini tavsiye etti. Bu tür kütüphanelerin her şehirde bulunmasını istediğini belirtti.
1: 1950 yılında işte Gaziantep'te doğdum. İlkokul mezunuyum. Okuldan sonra terzilik yaptım. Konfesyona dönünce ben de onu yapamaz oldum. Onun üzerine bıraktım. İşte evimiz yakın. Dediğim gibi benim oğlumun biri bana tavsiye etti. Baba dedi, şey var dedi. Burada kütüphane var. Çok kitap var. Sen de okumayı seveyim. Oraya git takıl dedi. Onun üzerine buraya gelmeye başladım. Ona ben her gün geliyorum. Tatil falan dinlemiyor, geliyorum. 9'da falan geliyorum. Hatta kahvaltımı da buraya getireyim. 6'ya kadar burada kalıyorum. 6'ya doğru gidiyorum. Ben eşsini dergilerle ilgileniyorum. Dergi olmayınca mecbur kitap okurum. Kitabın işte tarihi, dini olanı genelde tercih ediyorum. Hepsini severim de tarihi, dini onları tercih ediyorum. 30-40 sayfa okurum. Hatta 50 sayfa da okurum. Akşama kadar okursam okurum. Gençlere boş zamanlarını kahvelerde falan öldürmesinler. Böyle yerlerde gelsin, okusun, yazsınlar. Buralara takılsınlar. Allah razı olsun Şahin Bey Belediyesi'ne böyle bir yeri açtığı için her şehirde de olmasını isterim. Yani gençler kahvelerde falan vakit öldürmesin.
0: Trabzon'da modern zaman seyyahı Muammer Yılmaz 2014'te başladığı dünya turunda 5 kıtada 133 ülke gezdi. Yılmaz yolculuklarında kimi zaman otostop yaptı, kimi zaman yürüdü, kimi zaman da bisiklet kullandı. 6 yıldır çanta taşımadığını belirten Yılmaz, yanında sadece diş fırçası bulundurduğunu söyledi. 2023'te eşiyle birlikte bir yılda 22 ülke gezen Yılmaz, 133 ülkenin kendisi için sadece bir sayı olduğunu, asıl zenginliğin dünyanın farklı yerlerinde edindiği dostluklar olduğunu ifade etti. Yılmaz, Mont Blanc çevresinde Fransa, İsviçre ve İtalya'yı kapsayan rotada 11 günde 160 kilometre yürüdüğünü ve bu sürede yemek yemediğini iddia etti. Gezginin bir sonraki hedefi ise arkadaşı Milan ile İstanbul'dan bisikletle yola çıkıp Pekin'e ulaşmak. Yılmaz, Türkiye'de iyi insanların olduğunu gösteren bir televizyon programı hazırlamayı hayal ediyor.
6: Dünyayı geziyorum, öğreniyorum, keşfediyorum. Bugüne kadar 133 ülke gezme şansım oldu. Ve her ülkede değişik kültür, değişik dinler, değişik inançlar, değişik yemekler. Onları görüp paylaşıyorum. Ömür boyu gezdim. İlk aileyle arabaya biniyorduk, memlekete dönüyorduk. Ülkeleri geziyorduk. Oradan belki tutuldum. Amerika'ya gittim okulla. Ve ondan sonra gezmeyi böyle tutku gibi oldu. Geze geze, öğrene öğrene daha çok gezesim geldi. İlk büyük maceramız 80 günde parasız devralem oldu. 2014'te otostop yaptık. Parmağımızı gösterdik ve 19 ülkede iyiliği gördük. Yardım ettiler. Hem arabayı aldılar, hem yemek verdiler, hem çay verdiler, hem konaklama için bize yardım ettiler. Hiçbir zaman sokakta yatmadık. Amacımız her yerde güzel insan olduğunu göstermek. 17 yaşında lisede okulda gezi organize ediyorlardı. Ben de gittim babama, gidebilir miyim dedim. Tamam dedi. Dedim ben ama biraz ücretli. Dedi tamam çalış git. Dedim ama arkadaşlar parası, annesi babası veriyor. Dedi bizde öyle değil. Ben de gittim. Çikolata sattım, bulaşık yıkadım, onu yaptım. Bütün parayı kazandım ve gittim Amerika'ya. Düşün, 17 yaşında Amerika parasını toplayabildiysen, Amerika'ya gidebildiysen dünyanın her yerine gidersin diye bir kafam.
7: Evet arkadaşlar, şu anda fesleğenimizi nemlendiriyoruz.
0: Ankara'da 29 yıldır taksicilik yapan Veysel Odabaşı, 12 yıldır aracında yetiştirdiği fesleğen ve karanfillerle müşterilerin ilgisini çekiyor. Taksisinde mini bir sera oluşturan Odabaşı, çiçekler sayesinde aracının daha fazla tercih edildiğini belirtiyor. Çiçek yetiştirme fikrinin bir kadın müşterisinin fesleğene gösterdiği olumlu tepkiyle ortaya çıktığını anlatan Odabaşı, ertesi gün aracına çiçekler için bir pano yaptığını söyledi. Ortaya fesleğen, kenarlara ise karanfil yerleştirdi. Çiçeklerin hem kendisini hem de müşterilerini mutlu ettiğini belirten Odabaşı, fesleğenin güzel kokusuyla araçtaki kötü kokuların giderilmesine katkı sağladığını ifade etti. Müşterilerinin telefon numarasını alarak kendisini yeniden tercih ettiğini söyleyen odabaşı, diğer taksicilere de araç önünde bitki yetiştirmelerini tavsiye etti.
7: 29 senedir taksicilik yapıyorum. Çiçekleri 12 yıldır aracımda bu şekilde çiçek bitki yetiştiriyorum. Ben Oğuz boyları Göktürkler Türkmen yörüğüyüm. Biliyorsunuz yörükler Anadolu'ya konup göçerek yerleştiği için, doğayı ve çevreyi çok sevdikleri için, doğacı oldukları için, ben de bir doğayı seven, çevreyi seven, çiçekleri, ağaçları koruyan bir insan olarak aracımda da bu şekilde mini bir sera yaptım. Tabii ki bana çok büyük mutluluk veriyor. Bine müşterilerime de mutluluk veriyor. Huzurlu oluyorlar. Tabii ki işime de yansıyor. Numaramı alıyorlar. Telefon numaramı alıyorlar. Ekstra iş sağlıyor bana. Kazanç sağlıyor. Telefon ediyorlar. Mesela gidip alıyorum. Yolda giderken çiçekti taksi diyorlar. Öndeki araca binmeyecek mesela. Binecek. Geliyor benim araca biniyor. Bu tür farklılıkları, bu tür bana katkıları oluyor. İlk olarak fesleğen koydum. O fesleğeni koyduğumda bir tane bayan müşterim çok mutlu oldu. Hatta kanser hastasıymış. Elinde talillerle bana çok teşekkür etti. Dedi beni dedi şu anda dedi çok mutlu ettiniz. Moralim sıfırdı. Ben kanser hastasıyım. Şu anda talihler elimde. Çok büyük bana enerji verdiniz. Size çok teşekkür ediyorum dedi. Ve gidene kadar sohbet ettik. Ben de bundan etkilendiğim için, mesleğim de benim kaportacı. Uzun zamandır da sanayide kaportacılık yaptım. Ertesi gün gittim. O görmüş olduğunuz bu panoyu yaptım. Ortaya fesleğeni koydum. Kenarlara da karanfilleri koydum. Servise çıktım. Müşterilerim daha çok mutlu oldu. Çevrede geçen araçlar arabamda çiçek gördüğü zaman daha böyle mutlu bir şekilde tebrik ediyorlar. Fesleğenin bakımı hem kolay hem de fesleğen çok...
0: Çorum'da 30 yaşındaki Esat Er, memurluktan istifa ederek çocukluk hayali olan hayvancılığa başladı. 3 yıldır köyündeki çiftliğinde üretim yapan genç girişimcinin şu an 18 büyükbaş hayvanı bulunuyor. Hastanede sekreter olarak çalışırken görevinden ayrılan Er, ailesinin yaşadığı köprü olan köyüne döndü. Ahıra çevirdiği kömürlükte başladığı hayvancılığı kendi çiftliğini kurarak geliştirdi. Başlangıçta 25 hayvanı bulunduğunu belirten Er, tesise yatırım yapmak için bir kısmını sattığını söyledi. Anne ve babasının da desteğiyle...

0: IFM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'e

0: Çınar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256-340-0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256-340-0256. Efeler Belediyesi.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN Yetkili Servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güven...

Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gel.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle

0: özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Sirius Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256-340-0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Anı. Kuşadası Şubesi Ender Anı.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-38-38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

gönül, yaprak dökmüş gül gibisin. Ne gelen var ne gidenin, dağ başında yol gibisin. Mutluluğun nerede senin, yine başın darda senin. Hep mi aklın yarda senin, kervan geçmez çöl gibisin. Hiç hoş değil bu gidişin, dertle dolmuş garip başın. Derya olmuş gözde yaşın, boz bulanık sel gibisin. Derya olmuş gözde yaşın, boz bulanık sel.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Anı. Kuşadası Şubesi, Ender Anı.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde, evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

Yolun sonuna geldik işte. Ne geri dönüşü var bu yolun, ne de devamı. Yaşanan her şey buraya kadarmış sevgili. Yılların üstüne kazınmış bir sevda, ayrılıkla süslenmiş bir aşk var ortada. Ellerinle vururken darbeleri mutluluğa, verebildiğim tek karşılık bakışım sana. Bakışım, bakışım. Bu ne yaşamaktır, ne de ölmektir gülüm. İkisi arasında gelgitler kaldı bana. Bu ne yaman bir sancıdır, bu ne yaman.

yılda gördüm senin sahte yüzünü. Ömrüme dikmiştin hain gözünü. Eğer

Gitmişti makama arz-ı hal için. Bey dedi, yutkundu, eğdi başı. Bir azar yedik,

çekti ayakları kahveye vardı. Açtı tabakasın, sigarayı sardı. Daldı, neden sonra garsonu gördü. Çay dedi, yutkundu, eğdi başı. İçmedi, masada unuttu çayı. Kalktı ki garsona vere parayı, uzattı çakmağı ve sigarayı. Say dedi, yutkundu, eğdi başını. Döndü gözlerinde bulgur bulgur yaş. Sandım can evinden vurdular kardeş. Sordum memleketin neresi kardeş?

0: Hay FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: Ay FM reklam.

Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.